Ben daha geliyorum. Murcu komisi de ince gibi akar. Ona etkin abone bu isteği yumurlar. Onun yeri ha? Onun toga kuneye gelse. Onun takuneye gelse. Ay, sıra. Onun takuneye gelse. Ay, ben geliyorsa. Ay, ben abu.